yapmak bence. Vay be. Bana yemeğiz. Vay be. Ya koy bir tane. Eko. Eko.